0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。食心虫
1: Otor kurt
0: 食心虫
1: Otor kurt
0: 无公害农药
1: Ziyansız yeziklik doğrusu
0: 无公害农药
1: Ziyansız yeziklik doğrusu
0: 果树
1: Meyvelik darağ
0: 果树
1: Meyvelik darağ
0: 天然
1: Tabi
0: 天然
1: Tabi
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügüneş
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügüneş
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 农技站
1: Yeziklik tekniki konkiti
0: 农技站
1: Yeziklik tekniki konkiti
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 产品
1: Mahsulat
0: 产品
1: Mahsulat
0: 残留
1: Kalduk
0: 残留
1: Kalduk

0: 无公害农药。
1: Ziyansız yeziklik doğrusu.
0: 果树。
1: Meyvelik daraxt.
0: 天然。
1: Tabii.
0: 一起学新技术。
1: Birlikte yeni texniki öğreniş.
0: 有益微生物。
1: Paydalıq mikroorganizm.
0: 农技站。
1: Yeziklik texniki punkti.
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 产品
1: Mahsulot
0: 残留